0: My body, my choice.
1: Navimin Luna Erşahine, je komamın Aysel Utu, Radio 1 guhtari biki.